0: Evet, valla ortamı.
1: Por favor.
0: Por favor, bitmeyin.
1: Evet, go ahead.
0: 7 Henry, X-ray Adam, 941.